0: hem ses rengi olsun hem de dansı olsun ve aynı zamanda bölüme çok uygun bir şarkıydı. O yüzden çok beğendim. Kendisini tebrik ediyorum.
1: Wow!
2: Merit 一直在台下跟你一起唱.
3: That was amazing.
2: Did you see your highlight?
1: This for me?
2: Yes, of course.
1: Oh, Rahmet, Rahmet.
2: Wow, his Kazakhian is very good. Rahmet, so you learn all these languages?
1: I know Kazakh song more.
2: Really? You can sing for us, sing for him.

0: გლედა. ვფიქრობ, რომ ეს უნდა მეჩვენებინა აუცილებლად.
1: 接下来我们马上要看到的是 Tatia 你的分数情况了，请看大屏幕，130分，暂列第一的是 Tatia 130分，祝贺你！接下来时间继续交给苏醒。
2: 好，接下来呢，让我们用热烈的掌声请出第四个要上场的我们的歌手，就是来自土耳其的贺林。哇，我们看到今天一身红啊，很漂亮啊。那今天呢，他会用一个非常特别的土耳其的舞蹈，叫哈莱舞。
3: Genellikle birlik ve beraberliği anlatır. Türkiye'de düğünlerde çalınır. Gösterebilirim şu anda.
2: 我不知道还有这下啊！太有意思了。好了，舞台已经准备好了，接下来呢，有请你闪亮登场。Türk
4: müziğinin eğlenceli tarafını göstermek istedim ve kendi tatlı enerjimi de bu şarkıyla yansıtmak istedim, hem sözleriyle hem de müziğiyle. Kendime gaz veriyorum. Sahneye çıkmadan önce sadece inan diyorum.